Senin kaçtı mu yu? Yamar ya, ama tiye kane mu tiye ka, ama tiye kane ma tiye ka, pola ya uyu mu yu na? Senin kaçtı mu yu? Yamar ya, kane tutu itan, me tutu itan, kukuri mu ya, ite kar, ma vatu ya, mana şeker, yu mai kar.